0: gözlerin doymayan sahilinde.
1: Bursa Radio F.

Son nasihat babamdan kalan gibi. Babam, ey dedemin oğlu, oğlumun dedesi. Herkesin bir babası vardır. Herkesin dedesinin oğlu, oğlunun dedesi. Sizden önce geldiği dünyadan, muhtemelen sizden önce giden. Siz kıyısında durursunuz o nehrin, o gider. Bir gün nehir kuruyunca fark edersiniz akıp giden suyun altındaki inişleri, çıkışları, sevinçleri, kederleri. Nehir kuruyunca, saat durunca. Ben nehrin suları çekilince gördüm babamı. Kurumuş nehir yatağındaki özlemlerini, kederlerini ve acılarını ömrün saati durunca gördüm. Hayatın orta yerinde devraldıklarını bırakma kavgasındayken nelerden vazgeçtiğini, neleri terk ettiğini, nelere veda ettiğini. Baba sevgisi hep vadesi uzun borçlara bırakılır. Ama vadenin son ödeme tarihini bilen var mı ki? Bir gün nehrin suları ansızın çekiliverir. Ömrün saatinde yorulur akreple yel kovan. Kendinizi birden uzun bir selvinin önünde bulursunuz. Onun için hayatın orta yerinde size metanet, cesaret ve fazilet emanetlerini taşıyan emanetçiye teşekkür edin. Vadesi geçmeden. Ben kestirememiştim vadeyi. Ondandır ödenmemiş bir borcun yükünü taşıyarak geçiyor ömrüm.

0: Güle güle oğlum. Güle güle. Güle güle sana.
1: Bursa Radio F.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu

Sanki bir Mayıs benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar. Beni

0: Reklam. Radyo S. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyununla oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.

0: Reklam. Radyo
1: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındayız.

0: Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum hangi erkekten bahsediyor bu? Ha, bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
1: Mahmut'la Namütenayi Muhabbet.
2: Bursa Radyo F.

6 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da bugün de en amütün ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakçı'nın radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla saati 12'ye kadar salı öğle öncesini paylaşacağız sizlerle. Pazartesiden sonra haftaya biraz daha hazır olduğumuz bir gündeyiz. Dışarıda gayet sıcak bir hava var. Buyurun gelin programı paylaşalım sizlerle.

0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

0: dinleyelim. Namütenay muhabbet devam ediyor bakınız. Deliler gibi alışveriş yapıp hiç para ödememek ister misiniz? Teknoloji size bu imkanı sunuyor. Önce şifreyi patlatıyoruz, yok. Düşünün, bir sürü alışveriş yapıyorsunuz, böyle acayip acayip pahalı şeyler alıyorsunuz. Cep telefonundan tut ne bileyim işte bilgisayardır, ev aletidir falan filan. Acayip pahalı ama yani şey, paranız var ya. Yani varmış gibi düşünün. Bunları sepete atıyorsunuz alışveriş sitesinden sonra. Sepete atıyorsunuz ve siparişi onaylıyorsunuz. Sipariş yola çıkıyor. Peki nasıl oluyor? Ya? Güney Koreli gençler. Ekonomik baskı ve yoğun stres nedeniyle hiçbir ücret ödemeden sahte alışveriş deneyimi sunan yeni dijital platformlara yöneliyor. Site sahte ama alışveriş de sahte. Yani yok yani. Güney Kore'de gençler arasında hiçbir ücret ödemeden sahte alışveriş deneyimi sunan dopamin siteleri adlı yeni bir dijital trend hızla yayılıyor. Bu platformlar gerçek dünyadaki tüketim ve harcama alışkanlıklarını tamamen yapay bir simülasyon üzerinden takip ediyor. Neden? Parası yok. Gönül bu almak istiyor. O alışverişin vermiş olduğu dopamini istiyor bünye yani. Alışverişin böyle güzel tarafı da vardır. Sırf bu dopamin bizi mahvediyor zaten. Hani bir dünya haber okuruz işte, markete girdiğin zaman az alışveriş yapmak istiyorsan aç karnına gitme falan filan deriz mesela. İşte moralin bozukken alışverişe çıkma falan denir. Neden? Çünkü daha çok alışveriş yaparsın. Neden? Dopamin. Moralin bozuk, çökmüşsün, dopamin iyi geliyor. Sonra bir daha bünye dopamini salgılayınca bir kendine geliyorsun, şöyle oh be diyorsun falan filan. Sonra ay sonu kredi kartı ekstresi geliyor. Haber Güney Kore haberi ama hani gerçek alışverişten sonra da ne oluyor? Bir ünlü Alman atasözü devreye giriyor. Mortingen Strauss'e. Efendim dedim işte, Güney Kore'de gençler arasında hiçbir ücret ödemeden sahte alışveriş deneyimi sunan dopamin siteleri adlı yeni bir dijital trend hızla yayılıyor. Bu platformlar gerçek dünyadaki tüketim ve harcama alışkanlıklarını tamamen yapay bir simülasyon üzerinden takip ediyor. Mantıklı olur çünkü baya baya da hizmet veriyor adamlar. Bak, kullanıcılar platformlara giriş yaparak pahalı kıyafetler, teknolojik aletler veya gıda ürünleriyle dolu hayali alışveriş sepeti oluşturuyor. Hani sepete ekle, sepete ekle, sepete ekle, ekliyorsun. Sepet onaylandığında kullanıcının gerçek cüzdanından veya banka hesabından herhangi bir maddi eksilme yaşanmıyor. Hani alışveriş yapıyorsun oraya, herhalde kredi kartı içinde fake numaralar giriyorsundur. Sonra onay geliyor. Ürünleriniz hazırlanıyor. Siparişin onaylanmasının ardından sistem harita üzerinde gerçekte var olmayan sahte bir kuryenin ilerleyişini canlı olarak kullanıcıya iletiyor. Dünyanın en güzel aktivitelerinden biridir sipariş verdikten sonra kuryeyi takip etmek. Ama bizdekilerde bak, hepsinde var bütün böyle hani belli başlı ya yani büyük alışveriş siteleri diyeyim. Var onlarda bu özellik. Ama çalışmıyor. Hani mesela kargonuz dağıtıma çıkmıştır deniyor. Mesaj geliyor. Oradan tıklıyorsun işte adresindeyim falan diye böyle teyit yapıyorsun. Sonra ne oluyor? Oradan mesela işte canlı kargo takip bir şey var. Bir link var mesela, ona tıklıyorsun. Kargo hep aynı yerde. Bir ara böyle bir çalıştı onlar. Güzeldi. Bakıyorsun yani kargo yan binaya kadar gelmiş. Bir de şöyle bir şey var benim anlamadığım, hep bunu sormak istiyorum. Aranızda varsa eğer kuryelik yapan, kargo kuryeliği yapan veya kargo firmasında çalışan, öyle söyleyeyim sadece kurye değil firmada çalışan da olur. Bunu çok samimi soruyorum. Lütfen aranızda varsa dinleyen bana söyleyin. Efendim sabah bu kargoyu ilk kime veriyorsunuz siz? İlk şanslı ev veya dükkan kim oluyor? Arkadaş ben hiç o şanslı insan olmadım ya. Hep içimde böyle bir ukdedir o. Sabah bu kargo ilk kime gidiyor arkadaş? Sabah sabah bana bugün gelecek bir kargo var. Kaçta gelmiş mesaj? Dur bak, bakayım hemen mesaja. Nerede? Tamam, burada. Mesajı 9.39'da göndermişler. 9.39'da. Mesela herkese muhtemelen aynı zamanda gidiyordur bu mesajlar. İşte kargonuz teslimata çıkıyordur falan. Mesela 10'da ilk kime gidiyor bu kargo? Deli gibi merak ediyorum bunu. Ben hiçbir zaman o şanslı olamadım. Neyse. Siparişin onaylanmasının ardından sistem harita üzerinde gerçekte var olmayan sahte bir kuryenin ilerleyişini canlı olarak izletiyor. Bak kurye geliyor. Beyin para harcamadan sadece satın alma ve bekleme sürecinin getirdiği heyecanla anlık dopamin salgılıyor. Beynimizi de kandırıyoruz ya. Abi bak kurye, emin miyiz? Kurye abi, kurye bak, yaptık alışverişi, gördün işte sen de yani. Salıyorum dopamini. Gönder abi, gönder. Bünyenin ihtiyacı var, gönder. Platformların popülerleşmesi, yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısı gibi mülki ekonomik baskılara dayanıyor. Hiç yabancı gelmiyor. Gençler gerçek hayatta maddi yetersizlikten dolayı yapamadıkları harcamaları bu simülasyonlar üzerinden canlandırıyor. Ayrıca ülkedeki yoğun iş stresi, rekabetçi eğitim sistemi ve sosyal izolasyon duygusu da gençleri bu platformlara yöneltiyor. Dijitalleşme ile birlikte sadece bir şeyi elde etme beklentisi beynin ödül mekanizmasını tetikleyerek geçici bir kaçış mekanizması sağlıyor demiş. Mutluluk hormonu falan salgılıyor işte beynine. O alışveriş yaptık, hadi bakalım sal dopamini deyip en azından bir süre kendini iyi hissediyorsun. Hani o kargo bekleme falan filan artık. Tabii beyin de bu acı gerçekle yüzleşiyor. Ne zaman yüzleşiyor? Kargo mesela senin kapında gibi görüyorsun. Ama gerçekte öyle bir şey olmadığını anlayınca. Ondan sonra o dopamin yerini tabii ki bir yıkıma da bırakmıyor değil yani. Hay Allah'ım, insanlar neler yapıyor? 10-21 saatler. Efendim şöyle bakalım. Muzaffer yazmış, iyi yayınlar, trafikten yazıyorum diyor. Aman efendim, trafikten yazanlar lütfen dikkat. Hep onu söylüyoruz. Sıradaki şarkı tüm direksiyon başındakilere gelsin demiş. Tamam, şarkıyı gönderelim. Bu arada trafik demişken hemen şuradan seri halde bir trafiğe de bakalım mı? Hani sabah yoğunluğu sonrasında nasıl bir trafik manzarası var Bursa'da, hemen bir göz atalım. Madem yeri geldi. Acemler'de durum iyi. Sadece Paşa Çiftliği istikametinde bir kısmen bir yoğunluk yaşıyorsunuz. Çok kısa süreli bir yoğunluk. Devamında durum gayet iyi. Merinos'ta her iki yönde de akıcı. İyi güzel. Sırameşilere bakalım. Sırameşilerde biraz yoğunluk var. Hatta özellikle Kent Meydanı istikametinin biraz daha ağır ilerlediğini söyleyebiliriz. Ankara yolu yeni belediye hizmet binası önünde durum iyi. Sadece belediye binasını geçtikten sonra Kent Meydanı'na doğru kısa süreli bir yoğunluk sizi bekliyor. Ataevler'e de bakalım. Ataevler mevkinden İzmir yoluna daha doğrusu, iyi güzel. Burada da şu an için herhangi bir sorun yok. Bir adet Afra ve Sefo dinleyelim efendim, ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

0: yapay zekaya sakın bunu söylemeyin demiş. Ya esasında şöyle bir şey var, hiçbir şey söylememek gerekiyor, o ayrı. Neden? Çünkü raporluyor. Kullanıyor, bu söylediğin, sorduğun her şeyi kullanıyor. Ne için kullanıyor? Seni tanımak için kullanıyor. Ha beni tanısın, ne var bunda dersen, hayır, senin alışkanlıklarını tanıyor. Bunu bir daha pazarlama aracı olarak kullanıyor. Yapay zekaya sakın bunu söylemeyin. Ne söylemeyelim efendim, neymiş o? Yapay zekaya karşı nazik olmak dünyaya sandığımızdan çok daha fazla pahalıya patlıyor. Ha mesela bir şey istiyorsun, o yerine getiriyor, teşekkür ederim diyorsun. Ne etmeyelim, kaba mı olalım kardeşim? Kötü öt mü konuşalım? ChatGPT ve benzeri botlara verdiğimiz kısa bir teşekkür komutunun harcadığı enerji yüz binlerce insanın yıllık elektrik ihtiyacına denk. Bak sadece bir teşekkür ediyorsun. Tabii şimdi bu da suyla çalışmıyor diyeceğim ama suyla çalışıyor. Yani su önemli bir unsur yapay zeka için. Şimdi nedenine bakacağız, muhtemelen yazmışlardır. Günlük hayatta bir alışkanlık olarak yapay zeka botlarına yazdığımız lütfen ve teşekkür ederim gibi basit nezaket ifadeleri sunuculara devasa bir işlem yükü yaratıyor. Birleşmiş Milletler Üniversitesi bünyesindeki Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan yeni bir rapor şok edici bir gerçeği ortaya koydu. Sadece bu gereksiz kelimelerin, bak şimdi gereksiz oldu arkadaş, normalde kullanın denir. Hani nezaket iyidir, birisiyle bir şey yaptın, ona teşekkür et. Biri sana teşekkür etti, rica et. Bunlar güzel şeylerdir ama gerçek hayatta, yapay zekayla değil. Demiştik, sadece bu gereksiz kelimelerin azaltılması bile Sahra Altı Afrika'da yaklaşık 760 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bir enerji tasarrufu sağlıyor. Hani teşekkür etmenin zaman, ne bileyim rica etmenin gibi bir şeyler işte yani. Yapay zekaya karşı. Abo! Yapay zeka sistemlerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte 2030 yılına kadar dünya genelindeki elektrik tüketiminin yaklaşık %3'ünü bu teknolojilerin oluşturabileceği öngörülüyor. Araştırmaya göre yapay zeka sistemlerini çalıştıran veri merkezleri geçen yıl yaklaşık 448 terawatt saatlik elektrik tüketti. Terawatt saati duydunuz mu hiç? Ben size bir şey söyleyeyim, ilk defa duyuyorum bunu. İlk defa duyuyorum şey olarak yani rakam anlamında. Bu devasa tüketim miktarı veri merkezlerinin tek başına bir ülke yapsaydı enerji tüketiminde dünyada 11. sıradaki Fransa ile benzer bir seviyeye konumlanacaklardı diyor. Konumlandıracaklardı yapay zekayı. Yapay zekanın çevreye olan olumsuz etkisi sadece elektrik tüketimi ve karbon salınımıyla da sınırlı kalmıyor. Rapora göre bu ölçekteki bir enerji üretimini desteklemek ve sunucuları soğutmak için geçen yıl tam 4,5 trilyon litre su kullanıldı. Bak 4,5 trilyon litre. Biz geçen sene susuzluktan kırıldık. Hani kuraklığa gidiyoruz dedik. Zaten gidiyoruz da hadi bu sene yağışlar maaşlar bu durumu biraz böyle ağırlaştırmış gibi görünüyor. Bak sadece sunucuları soğutmak için, üretimi desteklemek için tabii ki suya ihtiyacı var. Yani ChatGPT de suyla çalışıyor. Hani önceden şey derdik ya arkadaşlar, suyla çalışmıyor diye. Artık suyla çalışması demek bedava anlamına gelmiyor, onu bilelim. Bu miktar yaklaşık 1.8 milyon olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek devasa bir hacme denk geliyor. Üstelik yapay zeka altyapısının kapladığı alan dünya genelinde 6.900 kilometrekareye ulaşmış durumda. Bu da Londra'nın büyük şehir yüz ölçümünün tam 4,5 katı büyüklükte bir alanın yapay zeka tesislerine ayrıldığını gösteriyor demiş. Vallahi şunu söyleyeceğim, hani keşke bu kadar ayırmasaydınız. Hani keşke bu kadar geliştirmeseydiniz yapay zekayı. Çünkü tabii ki iyi tarafları çok, iyi tarafları eyvallah lafımız yok. Ama diğer taraftan işte dolandırıcılıktır, bilmem nedir, ıvırdır, zıvıdır hepsi maşallah. Bambaşka bir seviyeye geldi artık yapay zeka ile beraber. Yani karşımızdaki insanın, yani ekranda gördüğümüz herhangi bir şeyin diyelim, karşımızdaki demeyelim, ekranda gördüğümüz herhangi bir şeyin gerçek mi, yapay mı olduğunu anlamak bile zor. İnsanlar dolandırılıyor. Böyle sosyal medya sitelerinde ve arkadaşlık uygulamalarında. Bununla ilgili hatta video da yüklemiştik, YouTube kanalında var. Böyle özellikle biraz yaş olarak ileri olan abiler oraya yüklenmiş daha çok genç kız, güzel genç kızların fotoğraflarını gerçek olduğunu düşünüyor. Tamam, gerçek olduğunu düşünmesi eyvallah. Ama asıl vahimi o genç kızların ona aşık olduğunu düşünüyor. Sonra çekilsin krediler, verilsin paralar. Bir de böyle görüntülü sohbet mohbet bir şeyler yapıyorlar. Onları da duyuyoruz efendim. Dur dur.
1: Sevdin demek.
0: Vallahi sevenleri görüyoruz halini. Sonra tehdit ediliyorlar. Parayı öde, ödemezsen görüntüleri çevrene göndeririz diye, ki gönderdikleri de var. Bir de işte yapay zekanın bu boyutu da var yani. Abimiz uyanıyor ama artık çok geç oluyor uyandıktan sonra. Maalesef bu tip oyunlara dikkat etmek lazım. Bu da işin ayrı bir boyutu. Yani yapay zeka ile gereksiz olan hiçbir şeyi yapmamak lazım. O kesin. Yani bir bilgi tabii ki hepimiz kullanıyoruz. İhtiyacımız olanı kadar sorup konuyu uzatmamak lazım. Bir daha iş susuzluğa kadar gidiyor çünkü. Ay ay ay ay, durum böyle. Yapay zeka mevzusu başımıza artacak artık, evet, hayatın önemli bir gerçeği maalesef. Dıp dıra dıp dıp dıp. Seçil, selamlar, kolay gelsin. İş yerinde kulaklığı taktım, patrondan gizli dinliyorum diyor. Hala var mı öyle patronları? Gerçi kulaklık çok moda. Patronlar kızardı mesela, eskiden de kızarlardı radyoya. Dere dere dıt dıt. Tamer demiş ki eski dostlar Alper ve Sinan'a selam olsun. Efendim 0-533-155-4000 0-533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
7: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yaşanacak radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, meğer demişler efendim uzmanlar, genç kalmanın sırrı ayaklarımızın altındaymış. Ne oldu ki yine? Günde sadece 10 dakikada 100 yaş formülü. Kesin mi? Yaparız bak. Yapmayız gerçi de. Biz genelde faydalı olan şeyleri yapmama konusunda ısrarlıyız, inatçıyız. Spor salonlarında saatler harcamaktan ve tonlarca ağırlığın altına girmekten sıkılmadınız mı diyor. Yok, selfie falan çekiliyor. Yani spor salonları nasıl diyeyim, %60 oranında bu amaçla kullanılıyor. Gidip daha kapıdan girer girmez hemen bir uygun yerde, aynalı bir yerde selfie çekip paylaşmak suretiyle bak nasıl da spor yapıyorum diye. Böyle bir şey vardır yani. Manzaralıysa özellikle çok daha ya, mutlaka o poz verilir. Bir de tabii şey olması gerekiyor. Spor salonunun hani böyle daha markalı bir yer olması gerekiyor. Öyle olduğu zaman direkt şey hani konum monum atılarak paylaşılıyor. Hani bak, iyi yere geliyorum, paralı yere geliyorum, para var. Genelde öyledir yani. Şey, kullanılan kıyafet artık nedir, şey şorttur, tighttır artık neyse. Markasının gösterin, bunlar önemli detaylar. Yani sağlıklı spor yapabilmek için bunlar olmazsa olmaz. Bilim insanları her gün evde ya da işte yapabileceğiniz o 10 dakikalık hareketin mucizesini kanıtlamış efendim. Haftada 3 günlük ağır antrenman etkisini vücudunuzda tek bir hareketle yaşatın diyor. Ne ki bu, söyle tamam. Uzun uzun spor... Bak bu da spor salonlarını gömmüş. Niye ki? Biz bak %60 oran verdik yani. Bu benzersiz yöntem günde sadece 10 dakika boyunca düzenli olarak tekrarlandığında bireylerin 100 yaşına kadar sağlıklı kalmasına doğrudan yardımcı oluyor. Yani yüzü göreceğiz arkadaşlar. Bugün günde 10 dakika bunu yapacağız. Ne o? Gel, sadede gel. Konunun uzmanları bak aslında çok faydalı bir şey. Her gün düzenli bir biçimde gerçekleştirilen 10 dakikalık merdiven tırmanma aktivitesinin. Merdiven tırmanma çok önemli bir aktivitedir hakikaten. Bacak kasları üzerinde haftada 3 gün boyunca uygulanan ağırlık antrenmanlarıyla tamamen eşdeğer bir etki yarattığını açıkça belirtiyor. Bak hep söylüyoruz bunu yani genelde herkes apartmanlarda falan oturuyor. Böyle merdiven gördüğünüz zaman merdiven kaçırmayın. Tamam hani çok yüksek bir binadır ona yapacak bir şey yok ama... Mümkün olduğu kadar asansör kullanmayın. Yani elinizin altında hakikaten böyle bir spor durumu var. Ben mesela yıllardır eve girerken asansör kullanmam. Ben birinci katta gerçi. O yüzden de şey oluyor ama olsun yani sonuçta kullanmıyorum yani. Ancak çok ağır bir şeyler varsa yanımda merdivenlerle cebelleşmeyin. Esasında cebelleşmek gerekiyor, o da ayrı. Elbette ki bu pratik rutinin kas hacmini olabilecek en maksimum seviyeye ulaştırmayı hedefleyen profesyonel sporcular için spor salonundaki o yoğun egzersizlerin yerini tamamen alması beklenemez demiş. Tabii onlar ayrı, spor salonlarında vardır mesela bu çok hani bu yüksek ağırlık altında çalışanlar, onların özel bir köşesi vardır. Onlar şeydir yani oranın hani hem müdavimi hem de öyle şey hani bir gruptur onlar orada. Spor salonu grubu. Oradan şeyler duyar, inlemeler duyarsınız sürekli. Bir de hani o inlemeler özellikle duyurulur. Yani hani biraz böyle fazla ağırlıkla çalışıldığı için spor salonuna gelen diğer çalışmaya gelen işte neyse şeylerin, milletin, müşterilerin öyle söyleyelim, duyması sağlanıyor. Özellikle karşı cinsin. falan filan. Yani öyle... Şey yapar ya, bak spor yapıyorum, ba nasıl spor yapıyorum diye onu mutlaka bir göstermesi gerekiyor orada yani. Orada o köşeden inlemeler gelir böyle. Sanırsın hepsi benim Naim Süleymanoğlu. Öyle o köşe vardır, genelde vardır bak mesela büyük salonlara git. Müdavimler köşesi. Tabii diyor hani o egzersizin yerini tutmaz diyor. Çok böyle yoğun ağırlığın altında çalışıyorsan. Buna karşılık haftada toplamda 70 dakika boyunca yer çekimine kararlı bir şekilde karşı koyarak işte ne bileyim bir sürü şey aktif olarak çalıştırmak demiş. Baldırlar diyor, bacaklar, kalça vesaire falan.
Bacaklarda muazzam düzeyde bir lokal dayanıklılık ve gözle görülür cinsten harika bir sıkılaştırma sağlıyor diyor. Düz bir zeminde normal şekilde yürümekten çok daha farklı ve dinamik bir yapıya sahip olan merdiven çıkma faaliyeti esnasında insan vücudu kendi mevcut ağırlığını dikey düzlemde sürekli yukarıya taşımak durumunda kalıyor. Bu hareket süreci boyunca bastığınız her bir merdiven basamağı aslında tek bacak kullanılarak yapılan step-up egzersizinin birebir tekrarı yerine geçiyor demiş. Gövdenizi yukarıya doğru iten ön bacak kaslarınız, basamak yüksekliğinin rahatça aşılmasını sağlayan kalça kaslarınız ve itiş anı gerçekleşirken ayak bileğini başarıyla sabitleyen baldırlarınız aynı anda kusursuz bir koordinasyon ve uyumla çalışıyor. Yaşanan bu sürekli direnç durumu kas yapısını en üst düzeyde uyarırken kalp atış hızını da çok kısa bir süre içerisinde yukarıya taşıyarak vücuttaki yağ yakım sürecini ciddi şekilde hızlandırıyor demiş. Bunu hatta zaman zaman böyle diyetisyenler falan da söyler. Hani özellikle bayram zamanlarında böyle bayramda çok ziyarete gideriz, yeriz ya her gittiğimiz yerde. Hani tatlı matlı. Şimdi yesen bir türlü, yemesen bir türlü. Hani ne kadar hayır desen de o tabak senin önüne gelir. Hani sen dersin ki ya şeker meker tatlı ben yemiyorum, işte yiyemiyorum diyorsun mesela ya. Olmaz, ben yaptım. Abi işte sen yaptın da... Orada da mesela şöyle önerilerde bulunulur. İşte arabayı mümkün olduğu kadar uzağa park etmek. Hani gideceğiniz eve uzağa park edip bir yürüyüş alanı açmak kendinize. Artı merdiven varsa o merdiven imkanını mutlaka değerlendirmek. Yani merdivenle gitmek yani. Merdivenle çıkmak daha doğrusu. Merdiven çıkmak. Hakikaten önemlidir kesinlikle. Varsa böyle bir imkanınız işe giderken ne bileyim hani eviniz biraz yüksekteyse. Tabii çok çok yüksekteyse o ayrı bir şey ama... Yani merdiven çıkma imkanınız varsa bunu değerlendirin sevgili dinleyenler. Önemlidir. 10.48 saatler Radyo S95.6 burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosundayız. Salı gününü paylaşıyoruz sizlerle. Bendeniz Mahmut Uçakcan. 12'ye kadar buradayım. Pazartesiden sonra biraz daha böyle bir haftaya alıştığımız bir gündeyiz. O sendromu dağıttık. O sendrom anını atlattık. Artık biraz daha kendimizi haftaya bıraktık efendim. Böyle bir günü paylaşıyoruz sizlerle. Dışarıda yine tabii ki aman dikkat, sıcak bir hava var. Merdiven falan dedik, böyle çok da hareket ederken de dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi bir adet Melis Fis dinleyelim. Bir ayna şarkısıdır, ardından devam edelim.

0: Melis Bey's Ayna şarkılarından da Tırtıl. Ay, güzel de bir cover. Peki. Efendim bakınız, etrafındaki herkesi büyülüyor demiş. Adeta spot ışığıyla yürüyen üç burç. Hangileri ki bunlar? Astroloji dünyasında bazı burçlar vardır ki girdikleri her ortamda adeta görünmez bir spot ışığıyla yürürler. Ne giydiklerinin ne söylediklerinin bir önemi yoktur. Onların yaydığı enerji doğuştan gelen bir cazibe mıknatısı gibidir demiş. Kimler bunlar? İlk sırada efendim aslanlar online mı? Öyle demiş yani. Sahnenin doğal sahibi diyor aslan için. Bir aslan burcunun bir ortama girip de fark edilmemesi neredeyse imkansızdır. Güneş tarafından yönetilen bu burç doğuştan gelen bir özgüven ve sıcaklıkla doludur. Onların büyüsü kendilerinden emin duruşlarında ve yaydıkları pozitif enerjide gizlidir diyor aslanlar için. İkinci burca bakalım. Oo, akrep burcu. Gizemli ve hipnotik çekim akrep için. Eğer bir odada hiç konuşmadığı halde herkesin gözünü üzerinden alamadığı biri varsa o büyük ihtimalle akreptir diyor. Öyle misiniz akreple? Akrep burçlarının büyüsü çözülmesi zor gizemlerinden ve derin bakışlarından gelir demiş. Manalı bakış. Plüton'un yoğun enerjisini taşıyan akrepler çevrelerine çok güçlü bir aura yayarlar. Yüzeysel olan hiçbir şeyle ilgilenmezler. Bir insanla bağ kurduklarında doğrudan onun ruhuna hitap ederler. Bu derin ve hipnotik karizma etraflarındaki herkese adeta büyüler ve merak uyandırır demiş. Çok yakınen tanıdığım bir Hamit abimiz var. O mesela akrep burcu. Şimdi bir taraftan bunları okuyorum, bir taraftan da Hamit abinin yüzü aklıma geliyor. Üçüncü ve son burcumuz. Kova falan yok bak abi. Yok, olmuyor bir türlü. Terazi efendim, zerafet ve uyumun simgesi demiş. Venüs'ün yani güzellik ve aşk gezegeninin çocukları olan teraziler büyüleyiciliği en soft, en naif şekilde başaran burçtur. Onların çekim gücü yüksek sesle bağırmaz, zerafetle, tatlı dille ve eşsiz estetik anlayışıyla kendini gösterir demiş. Bir teraziyle sohbet etmek insana kendini dünyanın en önemli insanıymış gibi hissettirir. İnanılmaz bir empati yeteneğine ve sosyal zekaya sahiptirler. Girdikleri ortama anında uyum getirirler ve bu diplomatik sıcak tarzları sayesinde herkesi kendilerine hayran bırakırlar demiş. Diplomatik demeseymiş iyiymiş. Evet, bu üç burçtan biriyseniz sevgili dinleyenler. Adeta spot ışığıyla yürüyorsunuz. Etrafınızdaki herkesi büyülüyorsunuz diyor aslan, akrep ve terazi burçları için. Biz işte ne yapsak ne etsek bir numara olmuyor yani. Bir türlü şekilden şekilde girmek de olmuyor demek ki yani işte. Esra selam, bugün yataktan çok enerjik kalktım. Üstelik sizin sesiniz geldi. Tam oldu demiş. Ana ne güzel, teşekkürler. Bu ne güzel, bu saatlerde kalkıyorsanız tadını çıkarın. Bugün benden tüm negatif insanlara inat, kocaman bir gülümseme. Herkese musmutlu günler demiş. Teşekkür ediyoruz. Sana da güzel günler olsun inşallah. Aykut, bir önceki konuyla ilgili yazmışsın. Spor salonunun o müdavim bölümünde çalışanlardanız galiba. Anladığım kadarıyla. Ama öyle, ama yalan mı abi şimdi? Bir köşede değil misiniz? Bir köşede oturup. Ay pekala. Devam edelim efendim. Bir adet Nalan dinleyelim. Şöyle bir 90'ların sonuna götüreyim sizi. Sonra geri geliriz yine.
1: Bursa Radio F.

Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Çok kısa bir reklam aramız olacak. Devam edeceğiz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Dediğim gibi çok kısa bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
7: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
2: Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Emircan İrek. Ruj radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim şöyle bakıyoruz. Neler var neler yok diye. Neler yok ki? ...5 milyon genç hipnoza denmiş efendim. TikTok'ta son aylarda hızla yayılan... ...çalışma boş ver, hayat anlamsız... ...sistemin dışına çık, evden çıkma temalı videolar... ...yeni bir toplumsal tartışmanın fitilini ateşledi. Ya ateşlemesin ya. Bak şimdi bunları biz de izliyoruz. Ben bunu gerçi bu şekilde böyle akım olduğunu bilmiyordum da... ...denk geliyor, Instagram'lara denk geliyor, TikTok'lara denk geliyor... Ama niye o kadar etkileniyorsunuz her izlediğinizde? İzle geç. Beğeniyorsan beğendim de, beğenmiyorsan geç yani. Ve bir de maalesef çok ilgi görüyor bu tip şeyler. Bak, milyonlarca görüntülemeye ulaşan bu içerikler özellikle... içeriklerin özellikle 9-18 yaş arası çocuklar ve lise öğrencilerini hedef aldığını belirtilirken uzmanlar... ...Türkiye'nin gelecekteki üretim gücünü tehdit eden yeni bir riskle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor. Yaşanan durum, Türkiye'de sayıları 5 milyona yaklaşan ev gençlerine her geçen gün yenileri eklenmesine neden oluyor demiş. Sosyal medya üzerinden yayılan umutsuzluk ve üretim karşıtı söylemlerin genç yaş gruplarında etkisini arttırdığı belirtiliyor. Tabii şimdi gençlerde de şey de var mesela, zaman zaman öyle akımlar da görüyoruz. Hani evden çıkma. Hani koca günü yatakta geçirme gibi mesela. Hani onda da tamam mesela, arada mutlaka böyle nedir, yatakta tembellik yaparsın değil mi? Özellikle hafta sonları. Vakit varsa mutlaka yaparsın yani. Telefon da elinde olur hatta. Tamam, çok doğru bir şey değil ama arada herkes bunu yapar. Ama bunu saatlerce yapmak da ne bileyim. Mesela televizyon odandaysa televizyon da izleyebilirsin. Bazen bu tembelliği yaparsın ayda yılda bir. Ya çok yorgun bir hafta geçmiştir ne bileyim yani yorulmuşsundur. Aman çıkmayacağım, hava da kötüdür falan filan. Bunları yapabilirsin ama sürekli bir hale getirmek de sürekli böyle yatakta otur, telefona bak, televizyona bak. İnsan bunalır ya, bir çık, bir camı aç. En azından oradan hava girsin. Bak, ev genci artıyor demiş. Sabah alarmı kurmayan, okula gitmeyen, iş aramayan ve gününün büyük bölümünü ekran karşısında geçiren milyonlarca genç bulunuyor. Bunlar tabii ailelerin tepkisi çok daha farklı oluyor da neyse. Uzmanların ev genci olarak tanımladığı bu kitlenin önemli bir bölümünü eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler oluşturuyor diyor. Tabii şimdi bu işin iş boyutuna da bakmak lazım. Hani sadece bunu sosyal medya diye, hani tek suçlusu sosyal medya diye gösterirsen olmaz, doğru olmaz yani. Sosyal medyanın mutlaka etkisi vardır. Ama bir de gençlere de sormak lazım arada bir, yani niye böyle diye. Uzmanlar sosyal medya platformlarından yayılan çalışmama ve sistemden kopma akımlarının bu eğilimi daha da güçlendirebileceğine dikkat çekiyor. Birçoğu üniversite mezunu olan bu gençler çalışmak istemiyor, evden çıkmıyor demiş. Bir de işin ilginç tarafı, bu tip videoları çekenlerin büyük bir bölümü de buradan para kazanıyor. O detayı da unutmamak lazım. Sana mesela evden çıkma diyor, yan gel yat diyor ama sen onları izlediğin için bu izlenmelerden dolayı onlar para da kazanıyor. Yattığı yerden para kazanıyor. Yani sosyal medya evet günümüzde önemli. Sosyal medyayı yok saymak artık anlamsız. Veya işte sosyal medyadan uzak kalmak da doğru bir şey değil. Artık hani toplumları yönlendiren bir güç de diyebiliriz buna. Ama hani bu kadar fazla sosyal medyanın etkisi altında kalmak, o da ayrı bir şey tabii ki. 11-13 saatler Radyo S'te. Salı gününü paylaşıyoruz sizlerle. Son 45 dakika içindeyiz yine. Sıcak bir salı günü. Bir adet Hande Yener ve Madrigal dinleyelim efendim. Ondan sonra devam edelim.

Hande Yener ve Madrigal Ego radyonuzdaydı. Efendim bakınız, iş arkadaşına iyilik yaparken 18 yıllık tazminatından oldu. Olursun, kusura bakma. Yargıtay'dan emsal karar denmiş. Tabii ki insan iş arkadaşına iyilik yapar. Zor zamanda yardımcı olursun, ne bileyim destek olursun. İşine yardım edersin. Çözemediği bir şey vardır, onun yanında durursun. Durursun yani, destek olursun. Ama Yargıtay bak, işe gelmeyen arkadaşının yerine kart okutan 18 yıllık personelin tazminatsız kovulmasını haklı buldu. Milyonları ilgilendiren kararda eylemin güveni zedelediği ve kıdem tazminatını sıfırladığı vurgulandı. Aha, bakalım şimdi arkadaşı sana yardımcı olacak mı? İş hayatında sıklıkla karşılaşılan yerine imza atma veya yerine kart okutma gibi eylemlerin hukuki sonuçlarına dair Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Bak, bizde böyle bir şeye gerek yok. Yani ben gelmesem, arkadaşım benim yerime mesela kart sistemi de yok da, diyelim ki böyle hani şey olarak kimlik tanıtma anlamında söylüyorum. Güvenlik anlamında değil. Böyle bir şey olsa mesela zaten benim gelmediğim belli olur. Ay, çok şeffaf çalışıyoruz. Olay aynı fabrikada yaklaşık 18 yıl boyunca personel şefi olarak görev yapan KB'nin işten çıkarılmasıyla başladı. İş akdinin haksız yere feshedildiğini savunan KB soluğu iş mahkemesinde aldı doğal olarak. Davacı personel şefi çalışma hayatı boyunca her gün 8.30 ila 23 saatleri arasında mesai yaptığını belirterek ödenmeyen fazla mesai ücretleriyle birlikte kıdem ve ihbar tazminatlarının tarafına ödenmesini talep etti. Davalı işveren tarafı ise mahkemedeki savunmasında işten çıkarma işleminin haklı nedene dayandığını belirtti. İşverenin beyanına göre KB, kendi sorumluluğu altında çalışan personellerden birinin iş yerinde olmadığı halde giriş kartını okutarak o kişiyi çalışıyormuş gibi göstermişti. İşveren bu eylemin aralarındaki güven ilişkisini zedelediğini ve şirketi yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti. İlk derece mahkemesi konumundaki iş mahkemesi dosyayı inceledikten sonra işverenin fesih gerekçesini yetersiz buldu. Dava detaylarına göre yerel mahkemenin kararına şu ifadeler verilmiş efendim. Davacının eylemiyle işvereni nasıl bir zarara uğrattığı somut bir şekilde ortaya konulamamıştır. Davacının iş yerindeki 18 yıllık kıdemi ve geçmişte benzer mahiyette bir eyleminin bulunmaması göz önüne alınmalıdır. Bu durum tek başına güven sarsıcı mahiyette değerlendirilemez. İşlemin geçerli fesih olup olmadığı tartışılabilecek olsa da haklı fesih gerektirecek boyutta olmadığı ortadadır diyor mahkeme. Bu gerekçelerle yerel mahkeme davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına hükmediyor. İşveren tarafı bu kararı istinafa, yani bölge adliye mahkemesine taşıdı. Bölge adliye mahkemesi de yine iş mahkemesinin verdiği kararı onaylamış. Yerel mahkeme ve istinaf kararlarının ardından davalı işveren dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi alt mahkemelerin verdiği kararı oy birliğiyle bozarak emsal bir karara imza attı. Bak, Yargıtay personel şefinin iş yerinde olmayan bir başka çalışanın kartını iş yerindeymiş gibi okuttuğunun sabit olduğunu hatırlatarak, bir kere de değil galiba, birden fazla herhalde olur bu. Eylemin işvereni yanıltmaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Bak, şu ifadelere yer veriliyor. Söz konusu kart okutma eylemi doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranıştır. Bu davranış nedeniyle işverenin herhangi bir zarara uğraması şart değildir. Kaldı ki iş yerinde olmadığı halde çalışmış gibi kartı okutan işçiye çalışmadığı süreler için ücret ödenmesi söz konusudur. Bu durumda davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği kabul edilmelidir diyor. Yani açıkçası Yargıtay bu gerekçeler ışığında Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına ve ilk derece mahkemenin kararının bozulmasına kesin olarak karar veriyor. Bir defa zaten arkadaş, etik değil, doğru değil ya. Yani ayıp yani, her şeyi geçiyor, ayıp ya. İşe gelmeyen birisi belli, arkadaşı, samimi arkadaş, ama onun yerine kart basıyor. Sonra bunu şirket anlıyor, fabrika anlıyor. Tabii doğal olarak tazminatsız gönderiyor. Hani tazminatını yakıyorsun, değer mi böyle bir şey? Yani gelmiyorsa gelmiyor, o senin sorumluluğunda değil yani. Tamam, önemli bir şeydir, bir şeydir yani.
ne olursa olsun onun açıklamasını o yapacaktı. Ya rapordur ya veya gidip hani üst yöneticiyle görüşecektir. Sonuçta herkes insan mı? Herkes insan yani. Ne diyeyim arkadaş? Yazık, günah, bak kaç yıldır emek veriyorsun. Tazminat işinin en önemli hakkı. Ama kalkıyorsun böyle bir şeyden dolayı bunu ortadan kaldırıyorsun. Yazıktır, günahtır yani. Ay ay ay. Hey Allah'ım, hey. Oo, Mahmut abi günaydınlar, nasılsın? Bayağıdır yazamıyorum ama takipteyim. Selamlar, saygılar demiş sevgili Eyüp Gültekin. Selamlar, iyidir, sen nasılsın? Geçmişten günümüze takipteyiz diyordu, bakayım. Bak daha önceki şey, valla radyo yazınca benim program yaptıklarım listeleniyor. Eyvallah, sağ olasın. Hasan Pınar, selamlar saygılar Mahmut Beyciğim demiş. Hoş geldiniz efendim, selamlar. Gönlünüzce bir gün diliyorum diyor. Hepimiz için öyle olsun, hepimiz için. Güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun. Bugün bu arada astrolojiye göre önemli bir gün. Dün bizim akşama doğru programında sevgili Burcu Yapıcı, astroloğumuz biliyorsunuz, pazartesi televizyon programında astrolog günümüz, astroloji günümüz. O söylemişti salı gününün güzel bir gün olduğunu, güzel bir gün olarak geçini. Özellikle akşam saat 22.59 civarı falan. Böyle hani gökyüzüne enerjiyi gönderin diyor. Yani bunu artık nasıl inanıyorsan, hani bu dualarla olur. Hani inancın neyse diyor yani. Böyle bir gündeyiz, enerjik bir gündeyiz. Normalde esasında salı günleri biraz yorucu gelir değil mi? Tadını çıkaralım. Bir adet Aleyna Tilki dinleyelim, ardından buradayız. Mahmut Uçakcan.

Aleyna Tilki Uzay Radyonuzdaydı. Bu nedir böyle? Hız tutkunu yürüteçli büyük anne. Ninem ne yaptın? Akıl almaz radara yakalanma hikayesi demiş. Almanya'da meydana geliyor olay. Akıllara durgunluk veren bir trafik azizliği yaşandı demiş. Hız sınırının 30 kilometre olduğu sokakta dijital denetim kamerası yürüteç kullanan yaşlı bir kadının tam 42 kilometre hızla geçerken flaşlar eşliğinde kaydetmiş efendim. Bir dakika. Fotoğraf da var.

İlk bakışta dünya atletizm tarihine geçecek bir rekor gibi görünen bu absürt olayın arkasındaki gerçekse çok geçmeden anlaşıldı. Sokak gözetimi artık yeni bir çağa girdi. Hız kameraları ve dijital kontrol sistemleri her gün binlerce ihlali kaydediyor. Bunların bazıları garip görünse bile demiş. Evet, biz de hep söylüyoruz. Özellikle şu mesela trafikten falan, trafik polislerinden falan hala kaçmaya çalışanlar var. Abi boş boşuna ne polisi yor ne kendini yor ne de cezayı katlat. Çünkü kaçamıyorsun. Yani eskiden belki evet olabiliyordu bu. Ama artık günümüzde imkansız diyebiliriz. Zaten her tarafta şey var. Her tarafta kamera var yani. Bir defa bunu unutmamak lazım. Neyse. Sokak gözetimi artık yeni bir çağa girdi. Hız kameraları ve dijital kontrol sistemleri her gün binlerce ihlali kaydediyor. Bunların bazıları garip görünse bile. Son yıllarda giderek daha fazla ülkede güçlü bir şekilde gördüğümüz bir eğilim, trafik kazalarını azaltmak ve hız sınırlarını daha iyi uygulamak amacıyla modern trafik gözetim sistemlerine yapılan önemli yatırımlardır. Tamam, geçelim bu detayları. Aslında bu sistemler artık oldukça gelişmiş olsa da en modern kameraların bile kafasının karışabileceği durumlar hala mevcut. Babaanneler. Babaanneleri tutamıyoruz efendim. Bunun bir örneği Almanya'da yaşandı, meydana geliyor. Burada yürüteç kullanan yaşlı bir kadın aniden hız sınırını aşan bir sürücü olarak göründü. Kamera kayıtlarına göre kadın hız sınırının 30 kilometre olduğu yolda 42 kilometre hızla gidiyordu. Bunu nasıl başardın ya? Yürüteç bir de. Elbette bu pratikte imkansızdı. Yaşlı kadın birdenbire atlet olmadı ya da yürüme cihazıyla hız rekorları kırmadı. Aslında bu çekim koşullarından kaynaklanan bir hataydı diyor. Daha açık ifadeyle kadının arkasında beyaz bir minibüs hareket ediyordu ve bu minibüs 42 kilometre hıza ulaşmıştı. Ancak kamera açıldığı anda yaşlı kadın tam olarak fotoğrafın ön planında görünecek konumdaydı. Babaannenin şanssızlığı burada. Kadının günahını aldık biz de 2 saatten beri. Dolayısıyla çekim açısı yaşlı kadının aracın büyük bir bölümünü kaplamasına ve aynı zamanda plakasını gizlemesine neden oldu. Düşün, böyle bir yürüteçle geçiyorsun, ardından radar cezası geliyor eve. 30 kilometre olan yerde 42 kilometre hızla geçtiğiniz için yürütece de 60 gün trafikten men. Bu benzer şeyler zaman zaman olmuyor değil. Bir ara şey de vardı, bu kameralar yüzünden biliyorsunuz ilk cezalar eve geldiği zaman. Hani orada fotoğraf da çekiyor kamera. Orada nasıl derler, kamerada görünmeyen, yani o sırada araçta olmaması gereken başka insanların da olduğu görüldüğünden dolayı sıkıntılar yaşanmış. Sonra bir daha onu buzladılar. Aracın yan tarafında biri var mı yok mu falan belli olmuyor artık. Ama önceden evet bu tip kazalar da oluyordu. Millet isyan etmişti. Tamam abi, sen yine cezayı yaz da görüntüyü gönderme diye. Böyle bir garip şeyler yaşanmamış değildi yani. Bu da onun benzeri bir şey. Hızlı geçen bir araç var. Tam o sırada kamera flaşı yakalarken bu büyük annemiz de oradan geçiyor. Tam böyle plakayı da kapatıyor. Sanki o 42 kilometre hızla geçiyormuş gibi oluyor. Neyse, en azından gerçek anlaşılmış. Deredet deredet. Son yarım saate merhaba diyoruz. Şimdi şöyle bir çok seri halde bir yollara baktım. Sıra beşelerde kent meydanı istikametinde kısmen bir yoğunluk var sevgili dinleyenler. Az bir yoğunluk. Yeni belediye hizmet binası önünde şehir merkeze doğru çok az bir yoğunluk göreceksiniz. Sonrası trafik normale dönüyor. Ataevler civarından İzmir yolunda da bir tık şehir merkez yönünde yine yoğunluk var ama bir tık, o da üzen türden değil diyelim. Bir adet Mela Bedel dinleyelim, ardından kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra devam edeceğiz.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Ümit Sayın Kore Avcı. Ümit Sayın Klasiği. Hicran radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namucan ay muhabbeti devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakşan, radyonuzdayım. Bu nedir? TikTok'ta para kazanma vaadi kabusa dönüştü. Yine mi dolandırıldınız? Ne oldu? Milyonluk sahtekarlık ortaya çıkmış efendim İngiltere'de. TikTok üzerinden kullanıcıların vergi bilgilerini topladığı öne sürülen iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Tamam da peki alakasız iki kişiye niye vergi bilgilerini veriyorsun? Yetkililer ele geçirilen bilgilerin sahte vergi iadesi başvurularında kullanıldığını açıkladı denmiş. İngiltere'de sosyal medya üzerinden yürütüldüğü öne sürülen büyük çaplı bir vergi dolandırıcılığı operasyonu gündeme oturdu. Yetkililer TikTok kullanıcılarını hedef alan şebekenin milyonlarca sterlinlik sahte vergi iadesi başvurusu hazırladığını belirtti. Bizde daha çok hesabınız terör örgütleri eline geçti diyerekten dolandırılıyoruz. Yani bizde yılların klasiğidir artık bu, hiç şaşmaz. İngiltere Vergi ve Gümrük İdaresi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 ve 25 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin TikTok'ta yayınladıkları içeriklerle kullanıcılara hızlı, kolay ve risksiz gelir elde etme vaadinde bulunduğu, bu yöntemle kişisel vergi bilgilerine ulaştığı iddia edildi. İnsanoğlu dünyanın her yerinde aynı arkadaş. Kolay yoldan para kazanmak suretiyle kurulan zengin olma hayalleri. Yok öyle bir şey. Soruşturma dosyasına göre elde edilen bilgiler daha sonra sahte vergi iadesi talepleri oluşturmak amacıyla kullanıldı. İngiltere Vergi ve Gümrük İdaresi, şüpheliler tarafından hazırlanan sahte başvuruların toplam değerinin yaklaşık 153 milyon sterline ulaştığını açıkladı. Paraya bak. Ancak kurum söz konusu taleplerin işleme alınmadan önce tespit edilerek engellendiğini belirtiyor. İki kişi böyle bir formül bulmuş. Belki ufak tefek deneme yapmışlardır. Hani küçük çaplı olduğu için belki bununla ilgili bir şey söylemiyorlar. Söylememiş çünkü haberde. Belki 3-5 bir şey kazanmışlardır. Sonra diyorlar ki gel bunu TikTok'ta yayalım. Bak, TikTok'tan etkilenen sadece biz değiliz mesela. Neydi? Hani bu ev gençleri dediğimiz mevzu vardı ya, haber vardı. Yer verdik az önce. Hani demek ki sadece biz etkilenmiyoruz. Yani dünyanın genelinde böyle bir TikTok'un böyle bir etkileme özelliği var insanları. Orada yayınlıyorsun, insanlar lapır lapır peşinde. Yetkililer sosyal medya kullanıcılarını özellikle kişisel vergi bilgilerini paylaşmaya teşvik eden hesaplara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada dolandırıcıların ele geçirdikleri verilerle kişilerin adına vergi iadesi başvuruları yapabildiğini, kimliklerini gizlemeleri nedeniyle ortaya çıkabilecek mali yükümlülüklerin ise mağdurların üzerine kalabileceğini vurgulamış. Soruşturma devam ediyormuş. Geçmiş olsun. Ama dediğimiz gibi yani dünyanın maalesef hemen hemen her yerinde insanoğlunun bu hani kısa yoldan para kazanma arzusu başına iş açmaya devam ediyor. Bu bizde de böyle. Bizde de mesela nedir işte tuhaf saadet zincirleri zaman zaman karşımıza çıkar belli aralıklarla. Dolandırıcı olduğunu biliriz ama yine de para kaptırırız. Hani geçmişte çünkü örnekleri vardır. Bir dünya haber çıkmıştır, bir sürü insan mağdur olmuştur. Fark etmez, yine belli aralıklarla yenileri çıkar. Mesela şeyler falan var işte, eldeki avuçtaki altın maltın onları veririz mesela bir kuyumcuya kar yapalım diye. Sonra bir sabah uyanırız, gideriz bakarız kuyumcu kepenkleri açmamış, yok. Maalesef böyle yani. O yüzden aman dikkat diyelim biz yine de, biz uyarımızı yapalım. Kendimizi kandırmayalım. 11.44 saatler Radyo S'te. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu burası. Efendim salı günü paylaşıyoruz sizlerle. Şöyle son çeyreğe doğru gidiyoruz adım adım. Şuradan bakıyorum ne çalsam diye. Şey vardı. Bir dakika dur. O nerede? Ona bir bakayım. Tamam. Artık dönemi de geldi diyebiliriz bu şarkıların. Hani daha böyle bir etkili olmaya başladı. Bir dakika, bu değil mi? Bu şuna bakalım. Bir dakika, budur. Ha, aynı, tamam. Artık altta deniz sesini duyuyorsunuz.
1: Uzanmışım kumsala.
0: Yani şu an için hayal olsa da Haziran sonu diyebiliriz. Temmuz, Ağustos. Bakacağız.
1: Unutulmuş

0: Ayna radyonuzdaydı. Çayımın şekeriyle birlikte. 11.53 oldu saatler. Gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Salı gününü öğlenle buluşturduk sizlerle. Efendim gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda Radyo S'te Namütün Ay Muhabbet'te yeniden görüşünceye dek. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal, düşman beldenin yaman.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönünce biliyorum.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Kısa Radyo S. Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Reklam.
0: Radyo
2: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Ben yoldan güneli çıktım ve eşim salkım. 13.04 saatler yine yeniden 90'larla başladık. Yeşim Salkım'la açtık Güne Bakanı. Biraz şöyle sizleri Bursa'dan çıkaracağız. Aşağı doğru, güneye doğru. Şöyle sahil kentlerimizi gezeceğiz bugün. Bol gitarlı şarkılar eşliğinde. En azından bir süre. Ege, Delice Bir Sevda. Yıl 1995 ve İlk Albüm. Albümünde çıkış şarkısıyla turumuz başlıyor. 95.6 Radyo S'teyiz. Güne Bakan'la yayındayız. Saatlerimiz 15'e gösterdik. Sizlerleyiz. Herkese merhaba. Hoş geldiniz.

yine varsa kalbinizden gönlünüzden geçen, ya Tuncay güzel çalıyorsun ama şu şarkıda çalsan ne güzel olur dediğiniz, WhatsApp hattımız 0533 155 4000, 0533 155 4000. Kalbinizden, gönlünüzden, aklınızdan geçen şarkılar, sanatçılar, 90'lara dair, 80'lere dair, daha eskilere dair, Türkçe olmak üzere isteklerinizi yazabilirsiniz. Mustafa Sandal İsyankar'la bizlerle birlikteydi. Hemen ardındansa Yıldız Tilbe, yine ilk albüm çalışmalarından biri, yıl 1994 ve Sana Değer.

Deniz kenarları, güneş, kum, şezlong, şemsiye deyince akla hep böyle bol ritimli gitarlı şarkılar gelmiyor tabii ki. Hatta şöyle bir Ege'den adalara doğru yolculuk yapacak olursa, Çanakkale'den Bozcaada'ya, Gökçeada'ya gidecek olursa, Ege'ye doğru kalbimiz gidecekse, aman kalmasın oralarda, geri gelsin de. Sezen Aksu da zamanında Deli Kızın Türküsü adlı albümde böyle güzel bir şarkı seslendirmiş bizlere. Selami Bey istemiş tüm Radyo S ailesine, çalışanlarına armağan ederek. Kalbim Ege'de kaldı ve Sezen Aksu.

Fedon'un bu şarkısını da sevgili Arif Bey eşine Hatice Hanım'a gönderdi. Aşığınım dedik. Fedon'la birlikte Sezen Aksu'nun ardından. Devam ediyoruz 90'lara. Bora Öztoprak'la kendi sözü bestesiyle Akdeniz geceleriyle.

0: yine yeni yeniden Haziran 1992'de dinleyicilerine sunmuştu Nilüfer. 13. stüdyo albümüydü. Bu albümün de isim şarkısıyla geldi. Sözleri Aysel Gürel'in, müzik ve düzenlemesi Onda Tunç'un. Yeniden Sev şarkısıyla. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra tüm hızıyla devam edecek. 90'larla radyonuzda güne bakan.
1: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. Radyo
1: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Reklam. Radyo
1: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Bazı şarkıları hani dinlerken gözünüzü kapattığınızda klibi gelir göz önüne. Bu şarkı da aynen öyle. Bir kamyonet kasasının arkasında yolculuk yaparken çekilen görüntülerle oluşan bir klibi vardı sevgili Pınar Aylin'in 1995 yılında. Deliler Gibi şarkısının. O dönem tabii ki Kral Pop TV. Bütün klipleri ilk önce biz yayınlıyoruz diyerek bize sunardı. 90'ların bütün klipleri ilk önce o kanallarda yayınlanır, öyle bizlere sunulurdu. Yaşar'la devam edeceğiz. Pınar Aylin'in hemen ardından. Zaten Yaşar'ın ilk albümündeki hitler bence yeterli. Tüm müzik hayatı boyunca hala konserlerinde, hatta tüm 90'lar gecelerinde en çok istek alan şarkılar arasında. Bir kumradım, iki, bir tanem.

Benim hatırlamadığım şarkıları hatırlıyorsunuz. Vallahi bravo. Harikasınız. Bu şarkıda istek sahibine gitti. Füsun Hanım istemiş ve bana armağan etmiş özellikle. Ben de kendisine göndermiş olayım. Onur Mete adaletsiz yerle geldi radyolara. Yavaş yavaş 2 saatin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Burcu Güneş'le devam ediyoruz. 13.51 saatler. Radyo İsteyiz 95.6. Güne Bakan'da 90'larla sizlerleyiz. Burcu Güneş ve Ali Malla.

95.6 Radyo Esta Güne Bakan'da 90'ların sonunda. Yeni türkü Aşk Yeniden dedikten sonra son şarkımız Naylan'dan geliyor. 90'ların sonundan bir şarkı. Sevgili Mesut ve çalışma arkadaşlarına göndereceğim bu şarkıyı. Ayrıca benim de en sevdiğim Naylan şarkısıdır. Acemi Balık. Ardından kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yenilerle devam edeceğiz. Tabii ki kültür sanat olaylarımıza şöyle bir göz atacağız. Güne Bakan'ın ikinci saatinde. Şimdi Naylan ve Acemi Balık.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere

0: Araştırmalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Ersan Yüner'in son albümünde yer alan yeni şarkılarından bir tanesi kendi sözü bestesiyle Olacak Gibi Değil geldi. İkinci saatin ilk şarkısı. Dün iletmiştim, bu akşam aslında Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Müjdat Gezen'in yönettiği ve kadrosunda gerçekten çok da iyi isimlerin yer aldığı Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikali, ama son dakika gelen habere göre oyun iptal olmuş. Onu iletmem gerekiyor ki sizlere böyle ilk dakikalarda. Bileti olanlar varsa biletleriniz iade edilecek. Ama ileri bir tarihe erteleniyorsa ve aynı biletler geçerliyse zaten size bir doğrulama mesajı gönderilecektir diyelim. Ve Göksel'le devam edelim. Onun da yeni albümünden albümün çıkış şarkısı Be Oğlum şimdi radyoda.

Evet, 7 Koçalı yürümüz bu akşam yoksa tiyatro adına acaba nerede ne var diyeceğiz. Yazın başlaması ile birlikte devlet tiyatroları, şehir tiyatroları biliyorsunuz artık perdelerini kapattılar. Hatta Nilüfer Kent Tiyatrosu oyunlarını yaz boyunca Balat Atatürk Ormanı'nda bizlere sunacak. Bir de festivalleri var. Kadın Oyunları Festivali Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen. Bu hafta ise Genç Tiyatro'nun sezon oyunları var. Bir yaz gecesi rüyası. Ayrıntılarıyla az sonra aktaracağım sizlere. Egosuyla geldi sevgili Hande Yener. Madrigal'le beraber hazırladığı şarkısıyla. Şimdi ise Gökhan Özen ve Demet Akalın aynı şarkıda benden sorulur diyecekler.

Gökhan Özen ve Demet Akalın bize eşlik ederken bakalım bu akşam. 80'ler 90'lar dedik ve bir saat boyunca şarkılarını çaldık. Bir de hatıraları var 80'lerin 90'ların. Daha önce Tayyare Kötür Market'inde sahnelendi bu oyun. Faruk Sofuoğlu'nun sahne aldığı Gülümseten Hatıralar. Sürpriz performansları, anlatıları, Evrim Kırcı'nın seslendirdiği nostaljik şarkıları. Geçmişten günümüze değin, dokularımıza işleyen ortak anılarımızla bezenmiş Neşe Sibol. Kahkahası çok, keyifli uzun bir eğlence programıyla. 80'ler 90'lar en çok da kendini özleyenlere. Kaybolan değerlerimize yapacağımız nostaljik yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle diyor. Sevgili Faruk Sofuoğlu. Nerede derseniz, bu akşam saat 20.30'da Gemlik'te Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde. Bu arada bu gösterinin de sezon sonu. Son gösterisiyle Bursa'ya geliyor İstanbul Meydan Sahnesi ve Faruk Sofuoğlu. Son biletlerde biletina.com'da ve bu bilette satışta. İlk saatte 90'lardan Deliler Gibi şarkısıyla konuk etmiştik Pınar Aylin'i. Şimdi ise yine onun şarkılarından bir tanesi Adam Olaydın. Yeni haliyle, coverlanmış versiyonuyla ve Mine Ayman yorumuyla gelecek radyolarınıza.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Ferahcizade Oda Tiyatrosu, Gençlik Tiyatrosu kursları vardır. Birkaç yıldır da yine Nilüfer Kent Tiyatrosu gençlere yönelik böyle bir kurs düzenliyor. Ve sezon sonunda da bu kursiyerler bizlere bir oyun sergiliyorlar. İşte bu yıl sergileyecekleri oyun William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası. Oyunu Batuhan Pamukçu yönetmiş. Oyun bu hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi saat 21'de Balat Atatürk Ormanı'nda ormandaki kulübede izlenebiliyor. Bilet kaldı mı bilmiyorum ama eğer izlemek isteyenler varsa şanslarını bir denesinler. Biletler için bilet.nilufer.ben.tr adresini bir tıklasınlar. Mine Ayman'ın ardından Semih Cenk gelecek şimdi. Onun da listelerde hala ilk onda yer alan şarkısı Çıkmaz Bir Sokakta ve Semih Cenk.

Sevgili Ömür Gedik yeni şarkısı Hiç Akılınısı Yok'la Radyo Esteydi Güne Bakan'da. Bir de festivalden bahsetmiştik sizlere. Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla Kadın Oyunları Festivali Nilüfer'de. ...15 Haziran'da başlayacak ve 21 Haziran'a kadar devam edecek. Kadın oyunları var ki ilk oyun Göz Bağcı, 15 Haziran akşamı saat 21'de Balat Atatürk Ormanı Ormandaki Kulübede. Daha sonra sırasıyla Olga Maşa İrina, yine Üç Kız Kardeş adlı oyun. Hemen ardından Sendrum, daha sonra Lia Low ve Şairler Mezarlığı adlı oyunlar sahnelenecek. Tüm ayrıntılı bilgiye ve tabii ki biletlere ulaşmanız bilet.nilufer.ber.tr'de.

0: Ümit Sayın projesi ve bu projede Ümit Sayın'ın söz bestesi şarkılarıyla başka sanatçılarla seslendirdiği fiil çalışmalar. Sonuncusuydu Koray Avcı, Ümit Sayın ve Hicran. Son yarım saate gireceğiz reklamların hemen ardından.
1: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. Radyo
1: S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Reklam.
3: Radyo S.
1: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

yeni şarkı yazılamıyor, yeni besteler yapılamıyor ama böyle projeler devam ediyor. İşte Mustafa Sandal'a saygı gecesinde seslendirilen şarkılar. Ümit Sayın'ın şarkıları arkadaşlarıyla, dostlarıyla, gruplarla. Bir de Ayna eklendi onlara. Ayna şarkıları seslendiriliyor böyle. Özel isimlerle Melis Fil seslendirdi. Tırtıl. Yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyorken dün Box Office Amerika listesini iletmiştim. Bugün de Türkiye listesi ulaşmış elimize. Takip ederler varsa sinema severler zaten okumuşlardır, biliyorlardır ama göz atmayanlara az sonra aktaracak Tuncay. Önce yine bir fi çalışma, Zeki Arkun ve Simge aynı şarkıda. Şarkının adı Yeni Biri.

Vizyonda Esen Korku Filmi furyasının baş aktörlerinden. Backrooms Türkiye'de ikinci hafta sonunda 52.194 seyirciye ulaşmış ve gişenin zirvesindeki yerini korumuş. Film 10 günde toplam 206.053 seyirci tarafından izlendi. Haftanın öne çıkan yeni filmlerinden korkunç bir film 29.139 seyirciyle açılışını ikinci basamakta gerçekleştirdi. Yılın gişe başarısı konumundaki Saplantı ise dördüncü hafta sonunda seyirci sayısını bir önceki hafta sonuna göre %77 oranında artırmış ve 26.353 seyirciye ulaşmış, listede üçüncü sıraya yükselmiş. Sihirli Annem Periler Okulu dördüncü hafta sonunda 17.533 seyirci tarafından izlenerek dördüncü sırada kendine yer bulmuş. Siccin 9 ise 15.262 seyirciyle ilk beşi tamamlayan bir diğer yapım olmuş. Aramaktan bıkmadın, bir de kendine sor. İlk beşi ilettim sizlere, sonraki sıralardaki filmler. Rakamları nedir? Ya da tavsiye edebileceğim var mı derseniz onları iletiriz. Ne zaman? Ta ki Seni Görene Kadar şarkısının hemen ardından.

6 numaradan Star Wars, Mandalorian ve Grogu adlı film var. 3. haftasını tamamladı 97.626 seyirciyle. 7 numarada Cesur Kedi Moxie. İlk haftasında 7.385 kişi tarafından izlenmiş. 8 numarada ise Kehribal'le Boncuk Kayık Robot adlı film yer alıyor. 9'da Michael, ki Michael bu hafta çarşamba itibariyle dijital platformlarda yayınlanacak. 7. haftasına girdi ama böyle çabuk davranıyor biliyorsunuz Amerikalılar. Türkiye'deki toplam izleme sayısı 324.144. Sinemalarda izleyemeyenler, ki galiba seansları ya azaldı ya da tamamen gösterimden Bursa'daki salonlardan kalktı. Artık dijitalde izleyeceksiniz Michael'ı. 10 numaradaysa beklenen ilgiyi görmedi bence süper bir takım. 55.580 seyirciyle listenin ilk konunda. Oflu Ocağı Altı Define. Bir başka Define filmi, Cinler Uyandı ama bu korku filmi. Şeytan Marka Giyer 2, ikimizin yerine Super Mario Galaxy filmi. Bir Adam Yaratmak, Yolcu, Aynalar No 3 adlı filmlerde listenin diğer basamaklarında yer alan yapımlar. Son iki şarkıya geçiş yapacağız. Önce bizlerle Zeynep Salu birlikte olacak. Şarkıda Eda Baba, Şen Çelik ve Onur Mete eşlik ediyor kendisine. Şarkının adı ise Kız Kıza.

0: eğlenceli bir şarkıyla yavaş yavaş bitiriyoruz bugün de Güne Bakan'ı.
1: Atlatırsın tabii.
0: Eda Baba, Şen Çeylik, Onur Mete. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle paylaşmışlardı bu şarkıyı. Zeynep Salih ile birlikte seslendirmişlerdi. Şarkının adı Kız Kıza. Bugünkü programın son şarkısı ise Tarkan'ın son single'ı. Anılarla yaşamakla bugünlük de veda ediyoruz sizlere. 95.6 Radyo Esten Güne Bakan'dan bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum herkese. Sevgiyle kalın, kendinize hoş ve iyi bakın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu. Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyununla oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda

0: Durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Bursa Radyo S.

0: reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız, dört yanım yalnız. Ne yapsam çaresizim.

gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe.